Geceler namaz kılar, halal haramın bilər. Az konuşur, az güler, Kur'an yolunu tutanlar. Gözlerin yaşlayıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Kur'an yolunu tutanlar.

0: Rabbimdir Allah, mutlak padişah, yegane ilah.
1: Elhamdülillah.
2: Dinim İslam'dır, haktan ikramdır, imanım tamdır. Elhamdülillah.

0: محمد
1: الحمد لله
0: دينم İslam'dır haktan ikramdır imanım tamdır
1: elhamdülillah
0: dinim İslam'dır haktan ikramdır

0: Dilimiz haktır, yüzümüz aktır, gönlümüz paktır.
1: Elhamdülillah.
0: Seherde uyan.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

geçtin. Gönlümün penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydin.

geçtim bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtim bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtim bir

Ses versem duyar mısın? Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın? Hala beni düşünür.

0: geçtim, bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtim, bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtim, bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtim, bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtim, yeniden yakıp geçtim, yeniden yakıp geçtim.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
3: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM sizinle.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: gel gel, haydi haydi hopla gel, gel gel, fistanını topla gel, gel gel.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Hey gidi koca dünya, gam yükü müsün? Söyle söyle fani dünya, dert küpü müsün? Faslı cazdan güzel bir türkü dinliyoruz. Bu türküyle günümüzü başlatıyoruz. Günaydın Türkmeneli, günaydın Kerkük, Erbil, Musul, Bağdat, Duskurmatı, Teze, Dakuk, Altınköprü. Başkent Bağdat ve dünyanın dört bir yanından bizi dinleyen, izleyen bütün dinleyicilerimize günaydın diyoruz efendim. Cumartesi sabahında hepinize kocaman bir merhaba diyelim. Umarım çayınız demli, kahveniz bol köpüklü, keyfiniz yerindedir.

Ben Merve Kalay'ı bu sabah da mikrofonun başındayım. Bol sohbetli, bol müzikli, neşesli, yerinde bir programla karşınızdayım. Bugün telaşı biraz bir kenara bırakıyoruz. Günlük koşuşturma bir tarafa, bir mola verelim artık. Hadi güzel şarkılar dinleyelim. Birbirimizin sesine ses, neşesine neşe katalım efendim. Söyle söyle bana dünya dert küpümüz. Güzel şarkılar hazırladım yine. Size özel. Evet efendim, ben Merve Kalay'ı. Facebook üzerinden programımızı izleyebilirsiniz. Yani sadece radyoda değil, Facebook sayfamızdan da canlı yayınımızı görüntülü olarak takip edebilirsiniz. Yani hem dinleyebilir hem de bizleri izleyebilirsiniz. Yorumlarınızı, mesajlarınızı ve telefonlarınızı bekliyorum. Bakalım bu cumartesi sabahı kimler bizimle? Kimler çayını yudumlarken bize eşlik ediyor? Hadi radyoların sesini biraz açalım. Hafta sonunun tadını çıkarmaya başlayalım. Hazırsanız ikinci şarkımızla güne güzel bir merhaba diyelim.

Efendim burası Türkmen FM 90.1. Burası Türkmen Elinin Sesi. Burası sizin eviniz. Burası sizin radyonuz. Başlasın Cumartesi keyfi. Başlasın Merve ile günaydın.

Oo, Esra gelmiş Kifri'den. Nerelerdesin Esra? Günaydın canım ablam yazmış. Hoş geldin canım, sefalar getirdin. Kifri'de hava durumu nasıl? İşte Bedilen Kifri'ye de saygılarımızı, hürmetlerimizi iletelim efendim. WhatsApp'tan mesajlarınızı atabilir, telefon edebilirsiniz veya normalden de bağlanabilirsiniz. 0770 131 34 61 numarasıyla bize ulaşabilir. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi veya ben bu sabah bunu dinlemek istiyorum, nedeni bu. Ya da sorduğunuz soruya cevap vermek istiyorum. Merve Hanım, ben de uyanım. Ben de radyoyu dinliyorum diyorsanız ya da demek istiyorsanız hattımız açık.

Barabar grubundan güzel bir efendim şarkı dinledik. Şimdi yine güzel bir şarkı var sırada. Biraz böyle eskileri gidelim istedim. Uzun süredir dinlemediğimi fark ettim.

Yusuf gelmiş, Yusuf Murat Yaşarmışko. Günaydın, iyi yayınlar demiş. Hoş geldin Yusuf, nasılsın? Sefalar getirdin. Ali Köprülü arkadaşımız da bizlere herkese günaydınlar demiş. WhatsApp'tan ilk mesajı attı bile. Sen de hoş geldin Ali.

Efendim öyle eşsiz bir eser ki sizinle bu sabahta hem dinlemek istedim hem biraz geçmişe gidelim. Özümüzü unutmayalım. Öyle güzel, öyle bir eşsiz düet ki. Evlerinin önü yonca. Nermin Mehmedov ve Sinan Said'in sesinden. Uyuma naifliğe. İçtenliğe. Böyle insan dinleyince tüyleri diken diken oluyor adeta.

0: Sana ağlım harakatım.
1: Ninne yavrum ninne, esmer yarım ninne, ninne ninne.
0: Evet efendim, mesajları okuyayım, kimseyi bekletmek istemiyorum. Yusuf Yaşar Mişko iyi yayınlar demiş. Hoş geldin Yusufcuğum. Hoş buldum ablam. İyiyim, sen nasılsın demiş. Ben çok iyiyim. Sen de hep iyi ol inşallah canım benim. Evin İzzettin günaydın güzel. Hoş geldin evin, sefalar getirdin. Yasir Samancı günaydın, Zeki Müren'den yağmur vururken cama şarkısını istemiş. Hay hay, hazırlayacağım şimdi. Bir yere gitmeyin, hepinizin şarkısını hazırlayacağım. Çok teşekkür ederim Yusuf. Murat Yaşar Mişko demiş ki benim dünyalar güzeli ablama bu program ne yakışıyor maşallah. Canımsın, çok teşekkür ederim. O gönlünün kalbinin güzelliği. Bugün Amerika'nın hangi bölgesinde olduğunu bilmediğim çok kıymetli takipçilerimizden İshak Bey var. Günaydın Merve Hanım, iyi yayınlar. Günaydın size ve bütün ekibinize ve bütün soydaşlarıma ve bütün Türkmeneli'ye demiş.

Gaye abla gelmiş, Gaye kasap günaydınlar demiş, hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Yasir kardeşim hala yayındaysan şarkını hazırlayacağım, tamam mı? Bir mesaj atarsan bana.

Efendim, şöyle güzel bir cumartesi sabahına başlayacaksak ilk önce sizlerin isteğiyle başlayalım. Şöyle günümüzü güzelleştirelim. Moralimizi yükseltelim. Güne hazırlık yapalım. Şimdi bir Selda Baycan şarkısı var. Ah yalan dünya. Gaye abla nasılsın? İnşallah iyisin. Mumin Erbil Nebil pardon. Selamun aleyküm yazmış. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.

Evet efendim, bu güzel türkünün ardından şimdi bir Zeki Müren isteğimiz vardı. Arkadaşımız halen bizi izliyorken kendisini kırmak istemiyorum, verelim. Sonra diğer mektuplara göz atalım. Gaye ablam demiş ki çok iyiyim canım, size de iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim, hoş geldin. Bu arada bugün bir tık duygusal isteyeceğinizi tahmin ediyorum. Duygusal şarkılar neden? Çünkü yağmurlu bir güne merhaba dedik. Saat 6.45'te öyle bir gök gürültüsü vardı ki, yağmurun o kokusu,

Hasan Kasap, günaydın, hoş geldiniz. Mumin Nebil arkadaşımız, inşallah sen de iyisin. Esra diyor ki, iki gün önce Kerkük'ten geldim ama yine gitmeyi istiyorum. Çok seviyorum Kerkük'ü. Kendisi Kifri'de oturuyor. Çok seviyor Kerkük'ü. Sevilmez mi ya? Böyle bir şehir sevilmez mi? Hani bizde klasik bir haket var diğerler. Suyunda dadı var. Öyle değil mi sizce de? Usulca sokul yeter. Evet efendim, şimdi bugün güzel bir güne başladık. Cumartesi dedik. Böyle biraz programımızı bir tık uzun tutacağım bugün. Cumartesi günleri benden bunu çok istiyorsunuz. Sizi kırar mıyım? Seve seve, yeter ki siz isteyin. Ama şimdi bugünün sorusunu sormak istiyorum. Bugünün sorusu şöyle. Uşağı iken en çok oynamağı sevdiğimiz oyun naksıydı? Hana hana, biz diğer seksek, göz yumma yani saklambaç, beş taş, kağıt kuşu, ip çekme. İp çekmeye burada genellikle diyorlardı Arapça habl habl, böyle bir şey. Hangisini çok sevirdi biz uşağı iken, hangisiyle oynamağı, yani arkadaşlarımla bu oyunu oynarken çok keyif alırdım dediğiniz ne var? Yazın lütfen, bekliyorum.

0: gece.
1: Rica ederim Yasir Bey, ne demek? Özle. Seve seve 0770-131-34-61 numarasıyla bize ulaşabilir. Yet. İsteklerinizi, fikir düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Ama ben yine de sizinle sohbet etmek istiyorum. Mesajlarınızı bekliyorum.
0: Özleyen kollarıma usulca sokul yeter.
1: Esra bizden bir şarkı istemişti. Ben de genç bir grubumuz var. Madem bu şarkıyı seslendirmişler, Mazini Say grubundan dinleyelim. Çok başarılı gençler bunlar ya. Çok sevdim ben. Çok güzel söylemişler. Yolları bahtları açık olsun.

İsteğin şu anda çalıyor Esra'cığım. Evet, Nazlı Terzibaşı günaydın, seni özledik, nasılsın demiş. Ben seni özledim, ben her gün buradayım. Sen neredesin Nazlıcığım? Her gün 9'da size büyük bir mutlulukla günaydın diyorum. Sen kaçırmışsın anlaşılan. WhatsApp'tan güzel bir mesajımız geldi. Günaydın Güller, günaydın canım. Günaydın pozitif enerji. Bugünün tarihi çok güzel. 10-10-2026 diye yazmış. Diyor ki Ercan Şahap'tan bir şarkı istiyorum. Size ve bütün dinleyicilere ithaf ediyorum. Ve aşkım Yaso, Yaso'ya armağan ediyorum. Size selamlar demiş. Başım gözüm üzerine. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hadi arkadaşlar, 0770 131 34 61 numarasında sizleri bekliyorum. Rica ederim, ne teşekkürü, görevim, seve seve.

Evet, şimdi bir Ercan Şahap isteğimiz vardı. Onu da dinleyelim, arkadaşımızı bekletmeyelim. Bu arada konularımıza başlayalım efendim. Nazlı Terzibaşı, dedim yoksun, dedi çocuklarla meşguldüm. Evet, ilk bir haftayı geride bıraktık. Okullar açıldı. Tatlı bir telaş vardı. Hayırlı olsun diyelim yeni öğretim yılı bütün evlatlarımıza.

Evet efendim, güzel şarkılarımız devam ediyor. 0770 131 34 61 numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, telefon bağlantılarımız var. Az önce İshak Bey aradı. Bir sorun oluştu sanırım. Tekrar kendisinden aramasını rica ediyorum. Sesini duymuş olalım efendim.

0: Canavu sağ olsun. İshak Bey, tekrar telefon ederseniz mutlu olurum. Sorunu giderdim. Evet, bakalım kimler var yayında. Mustafa'dan bir mesaj geldi. Onu da okuyacağım Mustafa. Hoş gelip sen. Sefalar getirip sen. Günaydın Merve Hanım. Kerkük'ten ve Türkmeneli halkına. Tümüne selamlar. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı rica ediyorum. Ben Mustafa demiş. Hoş geldin Mustafa. Sefalar getirdin. Başım gözüm üzerine. Hazır ederim hemen. Kimler gelmiş? Yasir abi, Yasir kar yağdı. Günaydın Merve, iyi yayınlar demiş. Yasir abi, buraya gelince seni çok özledim. Yerin görünüyor ekipte. Nasılsın? İnşallah iyisin. Eskiden iyi bir meslek arkadaşıydı. Gerçekten iyi bir yönetmendi. Çok güzel zamanlar geçirdik. Hoş geldin, sefalar getirdin. Esen Küzeci, günaydın rühüm deyipti. Hoş geldin canım, sefalar getirdin. Ercan Şahab'ın manisini verdik, bir yerde eşittik. Şimdi bir İbrahim Tatlıses de hazır ediren Mustafa'nın isteği üzerine. Ama bugünkü sorum hala sizlerden cevap bekliyor. Bugün programımıza güzel bir soru hazırladım. Sorumuz şöyleydi. Çocukken oynamağı en ki sevdiğimiz oyun naxsıydı. Xana xana, beş daş, ip tekme, göz yumma. Bir de atabacı var idi. Hangisini çok seviyordunuz? Yazın bakalım. Bugünkü sorumuz biraz böyle bizi geçmişe götürsün. Şimdi gelen bir aramamız var. Bekletmeyelim hemen. Az önce küçük bir sorun yaşadık. Nazar diyelim. Hemen İshak Bey'e günaydın diyelim. Günaydın. Hoş geldiniz.
1: Günaydın. Nasılsın Merve Hanım?
0: Çok iyiyim. Kusura bakmayın. Az önce küçük bir sıkıntı yaşadım.
1: Olur öyle şeyler normaldir.
0: Çok teşekkür
1: ederim. Çok normaldir. Olur öyle.
0: Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne için? Ben iyiyim, siz nasılsınız? Bugün nereden beni arıyorsunuz? Sürekli siz böyle hareket halindesiniz çünkü.
1: Yok, ben Chicago'dayım yine. Evet. Chicago gecelerini seviyorum ben. Bu gecelerini çok severim. Şimdi yarın şanslıyım, ben yarın izinliyim. O yüzden geç kalabilirim.
0: Evet, haklısınız. Aramızda kaç saat fark var Chicago ile burası?
1: Şimdi daha normal, şimdi 8 saat ama saati biz değiştirirsek 9 saat olacak. Biz ilerideyiz, yok siz ileridesiniz, biz gerideyiz. Biz daha yeni saat 1.30 burada geceden sonra. Yani.
0: Evet, anladım.
1: Midnight. Evet, öyle bir şey.
0: Yine de bizi yalnız bırakmıyorsunuz, teşekkür ederim.
1: Yok olur ya, ben eski bir radyoda çalışan birisiyim biliyorsun,
0: evet,
1: ben.
0: Evet.
1: Ama 2000, bundan 20 yılda belki daha fazla olmuş.
0: Evet.
1: Beyazıt abinin döneminde Selim'in babası, buradan selam söyleyeyim Beyazıt abime. O zaman orada kanal müdürüydü. Ben bir şarkı isteyebilir miyim?
0: Tabii.
1: Bir tane mi, iki tane mi?
0: Tabii bir tane isteyebilirsiniz. Zaman olursa ikinciyi de veririm. Neden olmasın?
1: Şimdi ben öyle bir şeyi sevmem, adaletsiz olur, ama şimdi kararsız kaldım. Bir Yıldız Tilbe mi istesem, yoksa Ergen istesem, Gülben Ergen. Şimdi benim genelde ilişkilerimi bitirdiğim zaman bu şarkıyı çalarım, ben gönderirim. Kapak şarkısı, kandıramazsın beni, susturamazsın beni. Tabii ki bu Yıldız Tilbe'nin şarkısı olup Gülben Ergen'den dinlemesini isterim, olur mu?
0: Olur. Sizin için vermeye çalışacağım. Tamam. Seve seve. Çok
1: tamam.
0: Teşekkür
1: bir
0: ederim.
1: Bir tane olsun.
0: Tamam.
1: Diğerini istemiyorum. Bak,
0: tamam. Okay. Seve seve hemen hazırlayacağım. Biraz sonra sizin için. Seve seve.
1: Çok mersi. Beni ağırladığın için baştan çok sağ ol. Teşekkür ederim sana.
0: Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın diyorum.
1: Görüşürüz. İyi günler size.
0: Çok
1: bye
0: teşekkür
1: bye
0: ederim. Hoşça kalın. Aramanız beni çok mutlu etti. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet efendim, güzel bir telefon bağlantısı aldık. Hattımız açık. Aramak isteyen herkes arayabilir efendim. Şimdi bir İbrahim Tatlıses isteğimiz var. Arkadaşımızı bekletmeyelim. Ben onu hazırlayayım. Sonra... İshak Bey'in isteğini verelim. Sırayla gidelim, olur mu? Esen Küzeci ne yazmış? Hoş buldum gülüm demiş. Murat Mustafa de demiş ki sabahır. Bir şarkı istemiş, neden olmasın, baştan gözlerine. Ama hala sorum yanıt bekliyor. Bugün sorumuz neydi? Bugünkü sorumuz dirdik ki uşaq iken en çok oynamağı sevdiğimiz o oyun naksıydı. Yeter güzelim, yeter. Mustafa'nın isteği üzerine güzel bir şarkı dinleyelim.

Şimdi bir Bülent Ersoy isteğimiz de var. Murat Mustafa bizden istemiş. Hay hay, seve seve. Bir Yıldız Tilbe var. Sonrasında Bülent Ersoy verecek. Başım gözüm üzerine.

0: şeyi.
1: Evet efendim, bu güzel şarkının ardından İbrahim Tatlıses isteyen çok var bugün. Belki de verebilirim. Söz vermeyeyim. Çünkü aynı sanatçıdan iki şarkı vermek biraz diğer dinleyicilerimize haksızlık olmasın. Ama zaman kalırsa, bir istek daha İbrahim Tatlıses'ten gelirse seve seve vereceğim. 0770 131 34 61 numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi Yıldız ablamızla baş başa kalalım. Kandıramazsın beni desin.
2: Sen...

Efendim, Yıldız Tilbe'nin yorumu, neşesi bir başka. Duygusal şarkılarını zaten söylemeye gerek yok. Ama hareketli deyince de en çılgın sanatçılarımızdan biri. Şimdi öncelikle Murat Mustafa arkadaşımızın isteği üzerine bir Bülent Ersoy dinleyelim. Sonrasında bakalım bizlere hangi mesajlar gelmiş. WhatsApp'a şöyle bir göz atayım. Selamlar, hayırlı sabahlar. Ben Altınköprü'den, Amazon kardeşler sizden, Müslüm Gürses'ten Ustam şarkısını istiyorum. Önce size, sonra bütün Kerkük'e armağan olsun demiş. Bu kardeşlerin ismi neymiş? Efnan babası ve Damla babası. Seve seve hemen hazırlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Altınköprü'de bugün havalar nasıl bakalım?

0: söyledim.
1: Efendim şu anda Facebook üzerinden bizleri canlı yayında takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınızı, sevdiklerinizi etiketleyebilir, yorum yazabilirsiniz. Ya da WhatsApp'tan 0770 131 34 61 numarasından mesajlarınızı iletebilirsiniz. Telefon etmek isterseniz de hattımız açık efendim. WhatsApp'tan da telefon edebilirsiniz.

Evet, Murat Mustafa'nın isteği üzerine Bülent Ersoy'dan duygusal bir şarkı dinlemiş olduk. Şimdi gelelim Altınköprü'den bize mesaj yazan arkadaşlarımızın istediği şarkıya. Müslüm Gürses, Usta. Şu anda bizlere nerelerden mesaj yazıyorsunuz? Bu arada Yıldız annesinin de isteği var. Onu da hemen hazırladım. Mesajını gördüm. Birazdan vereceğim, merak etme.

Şarkının müziği hazır böyle. Bizi başka bir duyguya sokmak için hazırlanırken ben de günün sorusunu tekrar sorayım. Çocukken oynamayı en çok sevdiğiniz oyun hangisiydi? Cevaplarınız için hattımız açık.

Abdurrahman Altun Kalem. Ne güzel yazmış ya. Keşke arasaydınız da sizin sesinizden dinleseydim. Ağlamak yaştan değil, yanmak ataştan değil. Deme adam ağlamaz, ho adam daştan değil. Kaleminize, yüreğinize sağlık.

0: kötü.
1: Estağfurullah Abdurrahman Bey, ben sadece madem siz yazdınız sesinizden dinleyelim. Sonuçta bir kalemin sahibinden daha iyi kimse yazdığını okuyamaz.

0: Evet, Altın Köprü'den gelen isteğin üzerine güzel bir Müslüm Gürses dinlemiş olduk. Ne oldu, öyle nazara mı geldi? Ne oldu? Şimdi Yıldız annesi mesaj atmıştı. Ben Yıldız annesi, günaydın, pozitif enerji.
1: Barışmamız imkansız, saçının teline.
0: Türkmen Eliye demiş. Ha, diyor ki en sevdiğim oyun.
1: Yeniden başlamamız imkansız.
0: Saklambaç. O bile oyunu okuyabilir.

Şimdi yayını madem Kerkük'ten yapıyorum, size biraz bugün Kerkük'ün atmosferini anlatmaya çalışayım böyle. Kerkük'ü özleyenler için. Çünkü dünyanın dört bir yanında o kadar çok dinleyicimiz var ki, site üzerinden bizi takip eden, onlara şöyle bir anlatmak istiyorum. Efendim, böyle yağmur yağmıştı. Dün gece iyi bir yağmur yağdı. Tahmin edersiniz ki o toprağın kokusu. Dokuz mevsim. Ve hani aylardır böyle tozlu olan o ağaçlar. Hani yeşilliğini fark etmezsin, yağmur yağar bir anda her yer yeşil olur ya. Tam da öyle olmuştu işte. Dokuz mevsim beraberdik. Hava masmaviydi. Bulutların beyazlığı o kadar güzeldi ki. Size o kokuyu nasıl anlatsam bilmiyorum. Islak toprak kokusu. Ama böyle huzur veriyordu. İçinize huzur doğuyordu. Kerkük'ün atmosferi böyleydi. Abdurrahman kardeşim, nereden yazıyorsun bize? Yavuz Sabah kardeşim, senin istediğin bir şarkı var mı? Esen Küzeci, iyi ki varsın demiş. Çok teşekkür ederim. İyi ki siz varsınız. Reşidiye oğlu, çok güzel, sağ olun, Musul'dan selam olsun size demiş. Hoş geldiniz Musul'umuza, sevgiler, selamlar. Musul'da havalar nasıl bakalım? Cevabı.

Ben geçen gün çok kıymetli bir abimin hatırlatması üzerine bu şarkıyı hatırlamış oldum. Hemen sizinle paylaşmak istedim. Uzun zamandır programda vermediğimiz aklıma geldi. Dedim ki vereyim. Mumin Bey, ben de tam soracaktım. Mumin Usta, istediğin bir şarkı var mı? Sen yazdın. Hakan Taşıyan'dan Sensiz İki Gün. Şarkısını istesek olur mu? Hay hay, seve seve.

Cevriye Arslan Koç, Şirin Telafer. Telafer'e saygılar, selamlar, hürmetler efendim. Telefonlarınızı, mektuplarınızı bekliyorum. 0770 131 34 61.

Evet efendim, telaferi saygılarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Gerçekten şirin telafer. Görmek şimdiye kadar nasip olmadı. İş gereği birçok Türkmeneli bölgesine gittim ama telafere gidemedim. İnşallah mümkün olur bir gün giderim diyorum. Şimdi Mumin Usta'nın bir isteği vardı. Hakan Taşıyan'dan Sensiz İki Gün şarkısını istemişti. Birlikte dinleyelim efendim, isteğiniz üzere.

0: Amin. Hepimizin gönlüne göre verir inşallah efendim. Bazı şarkıları böyle gün içerisinde elbette ki bizler çok şarkı dinliyoruz. Fakat yine de arada böyle uzun yıllardır dinlemediğimiz şarkılar oluyor. Sizin sayenizde biz de dinliyoruz. Şimdi Hakan Taşıyan'ın bir klasiği vardı. Radyoda olduğum dönemler çok aşırı bu şarkıya istek gelirdi. Seveni çoktu. Birazcık ben de size onu dinleteyim. Biraz eskilere gidelim. Ne dersiniz?
1: İnan ki ağlamadım. Hüzünlüyüm sadece.
0: Mumin Usta, madem bu duygusal anı yarattın, birazcık devam ettirelim. Bir video gelmiş. Şu an açamıyorum. Amazon kardeşlerden. Çok teşekkür ederim.

0: Efendim, güzel bir video göndermişler. Çok teşekkür ederim. İzin verirseniz şahsi hesabımda paylaşmak isterim. İzin veriyorsanız tabii ki. Bir de demiş ki sizinle yolculuk başka bir şey, adeta müzik şöleni. Sizlerin sayesinde birlikte bu güzellikleri yapıyoruz. Yani tek kahraman ben değilim, sizsiniz.
1: Ben yanarım aşkın sağ olsun. Sen kapımı çalansın.
0: Konya'dan selamlar. Allah insanlara çok rızık değil, bereketli rızık nasip etsin. Amin.
1: Üstünde senin yerin.
0: Bereketli ve hayırlı.

Bazen birkaç cümle insanın yüreğinde koca bir hikaye anlatır. Yılmaz Erdoğan'dan bir mısra aklıma geldi. Uzun bir yoldan gelen tedariksiz, katıksız bir yolcuyum. Yaralı, yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu, her şeyi anlattım. Olan, olmayan, acıtan, sancıtan. Bilsem ki sana vurmak içindi, varmak içindi. Bütün bu mola sancıları, bütün stabiliz arkadaşlıklar daha hızlı koşardım. Sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlatmaktır.

12. Sabah al-khair ya Varda. İnşallah doğru okudum. Cevap olarak Sabah al-nur demem gerekiyor değil mi? Hoş geldin Zeynep'ciğim. Aa, çok teşekkür ederim. Amazon kardeşler diyor ki her sabah Türkümen FM'i dinlemek az da olsa hayatın biraz stresini alıyor. Daima olmanız dileğiyle. Çok teşekkür ederiz efendim. Bitirdim aşkları hiçe sayın. Bir blok isteği geldi. Mehmet bizlerden istedi. Tabii duygusal duygusalı çekiyor değil mi?

Evet efendim, güzel bir mesaj geldi. Almanya'dan Zeynep şöyle demiş. Merve Hanım, geçenlerde bir şarkı verdiniz. Şarkı eski bir şarkıydı. Tam bilmiyorum kime aitti. Aynısını istiyorum lütfen. Almanya'dan size yazıyorum. Şarkının adı Hasretinle Yandı Gönlüm. Geçenlerde kimin sesinden onu verdim. Küçük bir hatırlatma yapayım kendime seve seve.

Sanırım Seha Okuş'un sesinden vermiştim. Bir dinle bakalım. Bu yorum değilse de bana mutlaka yaz. Gurbetçi bir kardeşimiz. Gurbetçiler için aslında bu şarkıları vermeyi hiç sevmiyorum. Böyle bazı şarkılar insanın adeta yarasına tuz basıyor ya. Bu da onlardan biri sanki.

Beni böyle deli eden yarın acı sözüymiş. Sırat sırat dedikleri bir çift ela gözüymiş. Bu güzel bir şarkıdır bu arada.

Evet arkadaşlar, bu şarkıyla birlikte artık bu atmosferden çıkalım mı? İlk bir saat tam böyle sizin gönlünüze göre biraz duygusal gittik. Ama şimdi biraz moralimizi yükseltelim ya. Hayat her şeye rağmen yaşamaya, gülmeye, tebessüm etmeye değer. Hemen böyle duygusal moddan çıkıyoruz. Hemen bitti, sanki o hiç yaşanmadı. Hemen kendimize geliyoruz biraz. Bugün cumartesi. Hepimizin yapması gereken işler var ya da şu anda dinleniyoruz. Hafta sonu. Özel sektörde çalışanlar bizim gibi görev başında efendim. Ama günümüzü güzelleştirmeliyiz. Şu anda radyolarını ilk defa açanlar vardır belki de ya da programımıza sonradan yetişenler. Radyolarını yeni açanlar, evimize, gönlümüze hoş geldiniz efendim. 90.1 frekansında şu anda Türkmen FM'desiniz ve Merve Kalay ile Merve ile Günaydın programını dinliyorsunuz. Kaçamak, kaçamak aynı zevk, işimiz çok... 0770 131 34 61 numarasıyla da bizlere ulaşabilirsiniz.

Herkese günaydın. Ben Hüseyin annesi Ebru Gündeş'in bir şarkısını herkese armağan ederim. Ve size demiş çok teşekkür ederim Hüseyin annesi. Bu şarkı benden sana gelsin. Bugün...

Efendim yalnızca radyoda değil, Facebook sayfamızdan da canlı yayınımızı görüntülü olarak takip edebilirsiniz. Yani hem dinleyebilir hem bizi izleyebilirsiniz. Yorumlarınızı, mesajlarınızı ve telefonlarınızı bekliyorum. Bakalım bu cumartesi sabahı kimler bizimle, kimler çayını yudumlarken ya da arabasında bizleri dinliyor.

Momius'a diyor ki ister ister arabada bir duygusallık değil mi? Yeter artık, saat 10 oldu. İster de yeter, bu kadar. Bugünkü duygusallık bu kadardı. Şimdi biraz neşemizi toplayalım. Haftaya güzel başlayalım ya.

Evet, gelelim bugünkü sorumuza. Programımızın bugünkü sorusu. En çok uşaq ikən oynamağı sevdiğiniz oyun naqsıydı. Atabacı, xana xana, beşdaş, güllə var idi. Hangisini çok seviyordunuz? Yadınıza düşəndə belə təbəssüm edərsiniz.

Hadi bakalım, cevaplarınızı bekliyorum. Şimdi biraz hareketlenelim dedik.

Evet efendim, güzel mesajlar gelmeye başlıyor. Mustafa Erbilli, iyi yayınlar Merve abla, başarılar dilerim demiş. Hoş geldin Mustafa, nasılsın? İnşallah iyisindir.

0: göz açtım seni.
1: Zeynep Behçet de bizi izliyor, ona da armağan olsun. Şimdi efendim ne yapalım biliyor musunuz? Bir dolarla ilgili böyle çok aklımızda soru var bildiğimiz üzere. Biz de bu işi bilen bir arkadaşımızla böyle bir bağlantı yapalım istedik. Telefon hattımızda Muhammed arkadaşımız var. Kendisine doların durumunu soralım, görüşlerini alalım. Alo diyelim kendisine. Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Vaktin hayırlı olsun.
2: Günaydın. Sizi abla.
1: Hoş geldin Muhammed kardeşim. Kırmadı. Yayına bağlandı. Sağ olasın.
2: Amel edersiniz.
1: Estağfurullah. Muhammed kardeşim, son günlerde doların bilirsen bu inmağı ve yükselmağı çok konuşuldu. Bu konu hakkında doğru, bize biraz bilgi verse çok memnun olduk.
2: Şimdi pazar 63-65 adı. Evvelden 500'ler farkıydı. 2000'ler farkı oldu. Yani her şeyin serine tesir edipti. Her şeyin yani her şey ne varsa pazarda kaldırıyoruz. Bunda şey yani kısmetten tarafa daha gitti. Acıların oynadı bu yediler.
1: Evet.
2: Yani şu anda
1: şu anda ne kadardı bugün mesela?
2: 63-65 yani 2000 lira farkı vardı. Sabah kalksan 40 milyon zarar edip seyre abdı yani. Gözü atın 40 milyondan aşağı zarar yoktu vardı.
1: Teşekkür ederim Muhammed kardeşim katıldığı hoş için. Memnunum senden. Hoşça kal, kendine çok iyi bak. Evet efendim, bugün çok istediğimiz dediğimiz ki dolarla ilgili bir bağlantı yapın lütfen. Böyle bakalım doların fiyatına gün be gün. Ben de sizi kırmak istemedim. Hemen döviz işlerinde olan bir arkadaşımıza ulaşıp kendisinden canlı canlı sormak istedim. Muhammed kardeşimize de çok teşekkür ederiz efendim.

Evet, ata bağcı. Evcilik demek. Beş taş hangisiydi böyle? Beş taşı elimiz üzerinde tutmaya çalışarak o oyunuydu böyle dögü. Peki hatırıma gelmir manem.

0770 131 34 61 numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Şimdi ilk bir saat isteklerinizde cumartesiye biraz farklı başlıyoruz biliyorsunuz. Böyle daha enerjinizi yerine getirmek için. Sonuncu saatimizde artık konulara doğru böyle gidiyorum ben. Hava durumuna göz atalım. Şu anda saatler efendim 10-14'ü gösteriyor. Başkent Bağdat 31 derece, çoğunlukla güneşli bir havaya hakim. Kerkük 29 derece ve çoğunlukla güneşli. Erbil güneşli ve 28 derece. Musul güneşli ve 27 derece. Basra bulutlu ve 36 derece. Selahattin vilayeti çoğunlukla güneşli ve 31 derece. Telafer güneşli ve 25 dereceymiş efendim.

Evet, dedik ki dolar kurundaki değişimler, işte doların şu anki pazar fiyatı nedir? Bir bilgi alalım. Muhammed arkadaşımızdan bu bilgiyi almış olduk. Sizlerin fikir ve düşünceleri çok önemli. O yüzden bu konuyu ele alın, bu konuyu tartışalım. Dediğiniz efendim, bütün konuları ele almaya çalışırız seve seve. Şimdi türkülerle hareketlenme zamanı.

Sümer Ezgün'ün sesinden Hüdayda. Güzel şarkımızı dinleyelim, ardından güzel bir sağlık bilgimiz var. Bakalım beğenecek misiniz, dikkatinizi çekecek mi?

Evet efendim, Merve ile Günaydın programı devam ediyor. Şu anda 90.1 frekansındasınız. Facebook üzerinden programımızı görenler olmuştur. Yeni gelen birçok takipçimiz oldu, arkadaşımız oldu. Siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. ...0770-131-34-61 numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Merve Hanım, sırada hangi konular kaldı diyorsanız, kısa ve çok faydalı bir sağlık bilgisi. Bu hafta burçları neler bekliyor? Günün sorusu. Ve güzel mesajlarınız var efendim. Bu arada Ahmet kardeşimize soralım. Konya'dan yazmıştı. Konya'da hava durumu şu anda nasıl?

Kerkük'ten dünyaya sesleniyoruz. Hadi efendim, neşemiz yerine gelsin. Güzel bir güne huzurla, bereketle, tebessümle başlayalım. Müzik ruhun gıdası diye boşuna demiyorlar. Sabahları türkü dinlemek bir başka güzel ya. Günaydın diyoruz Mendil'den Telafer'e kadar bütün Türkmeneli'ye ve dünyanın dört bir yanına. Özellikle Almanya, Fransa, İsveç ve Danimarka'da yoğun bir dinleyici kitlesine sahibiz. Türkiye'yi zaten söylemiyorum efendim. Selamlarımızı, saygılarımızı iletmiş olalım sizlere. Şimdi güzel bir şarkı daha var sırada. İzzet Altınmeşe'den. Kerkük'e düştü yolum.

bugün karanfil buharı nasıl bir fayda sağlayabilir vücudumuza? Konumuz bu sevgili dinleyicilerimiz. Özellikle de mevsim değişikliklerinde büyük küçük böyle burun tıkanması, nasıl desem size, sinüzdeki doluluk hissi, böyle hafif boğaz tahrişi böyle bizi yoruyor. Yani böyle günümüze güzel devam etmemizi engelliyor. Bunun çok doğal bir çözümü var. Uzmanlar diyor ki sıcak bir suya eğer karanfil eklerseniz, birkaç tane karanfil eklerseniz ve o buharı böyle burnunuza çekerseniz, bu burun tıkanıklığına çok iyi gelir, o boğaz tahrişine çok iyi gelir. Özellikle de sinüzlerdeki doluluk hissinin kurtulmanıza yardımcı olur diyorlar. Ama tabii ki sıcak su buhar yaptığınızda, özellikle de nefes almak için buhar işlemi uyguladığınızda çok dikkatli olmanızı da tavsiye ediyorum. Daha önce siz hiç denemiş miydiniz? Ben bunu şahsen ilk defa duydum. Hemen sizlerle de o yüzden paylaşmak istedim. Çok hoşuma gitti.

Şimdi onu bilirdim. Karanfil yağı diş ağrısına gerçekten çok iyi geliyordu. Ben daha önce böyle bir akıl dişimle ilgili çok büyük bir problem yaşamıştım. Bana doktor önermişti. Gerçekten iyi gelmişti. Zaten doğal olan her şey, katkısız, içinde kimyasal ürünler olmayan her şey zaten sağlıklı. Böyle şifayı doğadan aramak bambaşka bir şey. Umarım beğendiniz efendim. Şimdi günün sorusunu tekrar edelim. Bugün programımızda günün sorusu bölümünde çocukken en çok oynamayı sevdiğiniz oyun hangisiydi var?

Elif Avcı'yı yayına alalım değil mi bir gün? Onunla böyle uzun uzun sohbet edelim. İnşallah bu haftadan sonra bir konuşalım kendisiyle. Bize hayır diyeceğini sanmıyorum. Güzel bir bağlantı yaparız efendim. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi geçelim burçlara. Bakalım bu hafta burçları neler bekliyor? Koç burcuyla başlayalım. Koç burcu. Bu hafta enerjiniz yüksek, yeni başlangıçlar için acele etmeden karar verin diyor.

Bu arada arkadaşlar WhatsApp'tan telefon edebilirsiniz. Soran arkadaşlarımız var. 0770 131 34 61 numarasıyla WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz.

Boğa burcuna geçelim. Bu hafta Boğa burcunu ne bekliyormuş? Maddi konularda dikkatli olun. Ailenizle geçireceğiniz zaman size iyi gelecek diyor.

İkizler Burcu'na geçelim. Bakalım bu hafta İkizler Burcu'nu ne bekliyormuş? İletişim trafiğiniz artabilir, güzel bir haber alabilirsiniz.

bu arada efendim bir şarkı arası verelim. Bu hafta burçları neler bekliyor dedik. Yengeç burcunda kaldık. İkizlere kadar okudum. Sırada Yengeç, Aslan ve Başak var. Ama öncesinde WhatsApp'tan birkaç mesaj var. Okumak istiyorum izninizle. Muhammed kardeşimiz demiş ki, Merve Hanım günaydın. Güzel bir soru. Çocukluğuma gittim. Ben kağıt kuşu haz ederdim. Oynayayım demiş olayım size. Altın Köprü'den Muhammed. Çok teşekkür ederim yanıtınız için. Faiza demiş ki, merhabalar Merveciğim, nasılsın? Çok iyiyim, sen nasılsın? Şöyle cevap vermiş, Merveciğim bütün kızlar evcilik oynamayı severdi. Ben de evcilik oynamayı severdim, yani atabacı oynamayı. Çok teşekkür ederim Faiza. Bir de bizden bir şarkı istemiş. Türkmen Sanatçılar Birliği'nden Hay Hay, hemen hazır edirem Faiza. Bu şarkıdan sonra vereceğim.

Arkadaşımız ismini yazmamış ama inşallah yazar. Merve abla, ben gülle oynamayı çok severdim. Arkadaşlarımla davet ederdim çünkü benimkilerin rengi her zaman çok güzeldi. Çok teşekkür ederim bu güzel mesajın için ve cevabın için. Adını yazarsan çok mutlu olurum. Efendim, radyolarını yeni açanlar için hatırlatalım. Dedik ki bugün uşağı iken oynamağı en çok sevdiğimiz oyun naksıydı. Ben örnekler verdim. Gülla, atabacı, beştaş, kağıt kuşu, ip çekme, göz yumma. Hana hana. Cevaplarınızı istemiştim. Siz de sabahtan güzel cevaplar gönderiyorsunuz. 0770 131 34 61 numarasına telefon edebilir. Mesaj yoluyla WhatsApp'tan mesajlarınızı iletebilirsiniz.

0: gibi.
1: Arkadaşımız az önce cevabını okudum ya. Geç buldum. Dedim ben gülle oynamayı severim. Hacer babası. Baştan gözlerine. Hoş geldin sen.

Şimdi Faiz'e bir şarkı isterdi bizlerden, bir mani isterdi. Hem onu eşi dağın, hem de burçlarımıza kaldığımız yerden devam edelim efendim. Bu hafta burçları dedik ki neler bekliyor? Yengeç burcunda kalmıştım, devam edeyim. Yengeç burcu, kendinize zaman ayırın, ailevi konularda sabırlı davranın demiş. Aslan burcu da kendinizi göstereceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir, özgüveninizi koruyun demiş. Başak burcu da işlerinizi planlı yürütün, küçük ayrıntıları gözden kaçırmayın demiş. Bu manimiz özellikle de Duz Kurmatu'da bizleri dinleyen bütün kardeşlerimize armağan olsun efendim.

Efendim Merve ile Günaydın programı devam ediyor. İstediğiniz şarkıları beraber dinleyebiliriz. Telefon hattımız açık 0771 31 34 61.

Evet efendim, güzel şarkımızın ardından, menümüzün ardından kaldığımız yerden devam edelim. Bu hafta burçları neler bekliyor? Terazi burcunda kaldık. Terazi burcu, ilişkilerinizde denge önemli, kararlarınızı aceleye getirmeyin demiş.

0: Evet efendim, WhatsApp'tan mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Bir güzel istek var. Çok sevdiğim bir şarkı. Eminim siz de çok seviyorsunuz. Şimdi istek şarkımızı dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Arkadaşımız ismini yazmamış. Yazarsa çok mutlu olurum. Diyor ki, hayırlı sabahlar herkese. Bu şarkı armağan olsun size, bütün dinleyenlere. Selamlar demiş. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Bu arada şarkının linkini de yollamış. İsmini yazarsa arkadaşımız mutlu olurum. Dilerseniz bu güzel şarkıyı birlikte dinleyelim. Sibel Can ve Coşkun Sabah Türkmen FM'de sizler için haberin var mı diyecekler efendim.
1: Kimselere diyemiyorum. Gizledim. Aşkımsın sen.
0: Ben Paşa Oğlu, başım gözüm üzerine. Hoş geldin sen.

Evet efendim, bu güzel şarkıyı da Paşaoğlu'nun isteği üzerine dinlemiş olduk. Çok beğendiniz, mesajlar geliyor. Çok teşekkür ederim. Güzel bir seçimdi gerçekten. Nina demiş ki güzel parça. Evet, gerçekten öyle. Şimdi burçlara kaldığımız yerden devam edelim. Bu hafta dedik ki bakalım burçları neler bekliyor. Akrep burcunda kalmıştık. Sezgileriniz güçlü olabilir. Yeni gelişmelere açık olun. Esen Küzeci güzel şarkı, teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim. Esen'cim, istediğin bir şarkı var mı? Nina, senin istediğin bir şarkı var mı? Ebru Güneş verdik ama.

Yay burcuyla devam edelim. Yeni fırsatlarla karşılaşabilir. Kendinize güvenin. Başkasını sevemez. Deli seviyorum dese gönül. Yeni fırsatlarla karşılaşmak için kendinize güvenin. Pardon, düzenlemiş olayım yazıyı.

Paşa oğlu arkadaşımız, kullanıcı ismindeki arkadaşımız bir şarkı daha yollamış. Bu da size armağan olsun demiş. Yarın çalayım o şarkıyı. Seve seve, elinize emeğinize sağlık, teşekkür ederim. Sibel Can'dan Ayrılık Ateşten Bir Ok şarkısı.

son iki burcumuzu da okuyalım efendim dilerseniz. Arzu Kerkükülü günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Hoş geldin Arzu, nasılsın? İnşallah iyisindir.

0: Kova burcu diyor ki farklı fikirlerinize dikkat çekebilirsiniz, yeni insanlarla tanışabilirsiniz.
1: Ben bilirim, ben bilirim.
0: Balık burcuna geçelim. Haftaya sakin başlayın, dinlenmeye ve kendinize vakit ayırmaya özen gösterin. Bu haftanın burçları böyleydi. Haftaya, yani bu hafta burçları bunlar bekliyormuş. Dikkat etmeniz gerekenler, hepsini belirtmiş olduk. Şimdi bakalım kimin mesajı var sırada. Selamun aleyküm, günaydın, nasılsınız? Çok iyiyim, hoş geldin Ersan kardeşim. Umarım iyisindir, umarım sen de iyisindir. Bir şarkı istemiş bizlerden. Bu şarkıyı Türkmen FM ekibine, aileme, sevdiklerime, tüm dinleyicilere ve arkadaşlarıma ithaf etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese selamlarımı, barışımı ve saygılarımı sunuyorum. Hepinize güzel bir zaman geçirmenizi diliyorum. Kardeşiniz Ersan Sorani demiş. Bizlerden Arapça bir şarkı istemiş. Ben de hemen şarkısını hazırladım efendim. Birlikte dinleyelim şarkısını. Umarım gönlüne göre olur.

Arzu Kerkükülü hoş bulduk canım benim demiş. Nina da diyor ki zevkine göre bir şarkı gönder canım bana. Seve seve güzel emojiler için teşekkür ederim. Efendim Facebook'tan programımızı izleyebilir, yorumlarınızı paylaşabilir ya da programımızı paylaşabilirsiniz. Sevdiklerinize etiketleyebilir. Bizleri izleye ve dinleyebilirsiniz.

Evet efendim, Ersan kardeşimizin isteği üzerine bu güzel şarkıyı dinledik. Şimdi sırada bir şarkı var. Ben bu şarkıyı hem Esen Küzevci'ye, hem Arzu Kerkükli'ye, hem Nine Terzioğlu'na armağan etmiş olayım. Bir şarkı zevkine göre dediler madem. Onları kırmayayım. Dinleyicimi iyi tanıdığım için tahmini bir şarkı verdim. İnşallah beğenirler. Murat gelmiş, Murat Gerika. Günaydın Merve Hanım, nasılsın, iyi yayınlar demiş. Ben iyiyim, sana da günaydın. Sen nasılsın Murat, iyi misin? İnşallah iyisindir.

Nine demiş ki harika seçim, beğenmiş, çok teşekkür ederim. Arzu Kerkükülü de çok güzel şarkı, ellerine sağlık Rahmanim deyip de seve seve size geldi. Tabii ki sana da geldi Esen'cim. Güzel şarkı, teşekkürler, çok sağ ol canım demiş seve seve.

yine bir konumuz vardı. Her cumartesi olduğu gibi haftalık burç yorumunu yaptık. Sonrasında günün sorusu vardı efendim. Günün sorusu bugün şöyleydi. Bugün sizden şunu sorulan. Eğer efendim uşaqlıqda oynamağı sevdiğiniz bir oyun var isa, dedim ki mənə yazın. Xana xana, atabacı, kağıt kuşu, güllə. Dedim ki hangisini çok sevirsiniz yazın mənə yorumlara. Siz de yalnız bırakmadınız. Tekrar sorayım. En çok sevdiğiniz oyun hangisi? Sonrasında dolarla ilgili bir borsacı arkadaşımıza bağlandık ve doların an itibariyle fiyatı ne onu öğrenmiş olduk. Sağlık bilgimiz, telefonlarınız, mesajlarınız, güzel şarkılarımız. Dolu dolu bir sabah geçirdik. Güzel bir cumartesi sabahına merhaba dedik sizlerle. Benden şimdilik bu kadar efendim. Hoşça kalın. Bu son şarkı. Ama ben bir şarkı şimdi aklımdan geçti, onu vereyim bir saniye. Bu son şarkı olmasın, bir dakika.

Evet efendim, şimdi sırada Serkan Kaya'dan bir şarkı var. Unutmadan bir istek gelmişti, onu da vermiş olayım. Bugün neler konuştuk, bugün burçlar haftaya nasıl başlıyor diye.

0: şimdi güzel, hareketli bir şarkıyla veda edeyim sizlere. Daha hareketli bir şarkıyla, tamam mı? Madem sizlere güle güle diyeceğim. Madem cumartesi sabahını böyle eğlenceli başlattık. Güzel başlattık. Güzel de noktalayalım.
1: Yalancı aşkına boyun eğemem. Değersiz olan...
0: Murat kardeşim, sana armağan olsun. Sen ne kadar duygusal sevsen de. Şansına bu şarkı geldi. Borcum olsun gelecek programda. Oysa...

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

0: Ben efendim, gün boyu sizinle
1: 90.1.
0: Her anınıza eşlik eden ses Türkmen efendim. Günün en güzel anıları Türkmen efendim'de devam ediyor.

ve her zaman sizinle. 90.1 Türkmen FM'le güne keyifle devam edin.

Radyosu her an, her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1 Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve şimdi de Nostalji programımız başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyicilerimiz. Buradan sizlere mutluluklar, iyi vakitler dileriz ve şu anda Nostalji programımız başladı. Sizlerle devam edecektir. Dilerseniz birinci şarkımızı alağın ve buradan saygı salamımız bütün hanımlarımıza, beylerimize, şu anda şoför arkadaşlarımıza sizlere diyağın Allah kolaylığı versin. Ve dilerseniz gidağın birinci şarkımızı dinleyağın kimin sesinden olacaktır? Canan Erçetin'in sesinden değerli dinleyicilerimiz Vay Halime bizler içindir. Hangi yıllarda çıkan bir şarkıdır? 2009'da. O zaman bu şarkıyla bırakım sizleri mutluluklar.

Ve ikinci şarkımız kimden olacaktır? Tarkan'ın sesiyle değerli dostlarımıza diyelim. Ve hangi şarkı? Firuze şarkısı 2013'te çıkan bir şarkıdı. Dilerseniz hemen dinleyelim. Mutluluklar bir daha.

Bekle Firuze, evet değerli dinleyicilerimiz ve şimdi de Tüdanya'nın sesiyle Canımdan Can İste şarkısını dinleyeceğiz. 1987'de çıkan bir şarkıdı. Dilerseniz hemen bırakım sizleri bir daha mutluluklar.

Ve şimdi de Taner'in sesiyle güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Affetmedim Kendimi şarkısı. Hangi yılda çıkan bir şarkıydı? 1998'de çıkan bir şarkıydı değerli dinleyicilerimiz. Güzel bir şarkıydı. Sizlere ne diyeyim ki dağın hemen bu güzel şarkımızı dinleyeyim. Aynı vakitte radyomuzun sesini verin. Ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

Ve şimdi de Sibel Altan'ın sesiyle Bu Gözler şarkısını hep beraber dinleyeceğiz. 2013'te çıkan bir şarkıdır. Dilerseniz hemen bırakım sizlere.

Evet değerli dinleyicilerimiz ve şimdi de Sezen Aksu'nun sesiyle bu güzel şarkımızı dinleyeceğiz. Hangi yıllarda çıkan bir şarkıydı? 1970'te çıkan bir şarkıydı ve bakalım sözleri ne olacaktır? Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve yayınımız devam ediyor. Şimdi de Sezen Aksu'nun sesiyle bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyeceğiz. Kusura bakma şarkısı ve dilerseniz bırakalım sizleri değerli dinleyicilerimiz, saygı salamımızı bütün insanlarımız için gönderelim.

Ve şimdi de Selda Bayıcan bizler için nedir? Adaletin bu mu dünya? Hemen bakalım hangi yıllarda çıkan bir şarkıdır? 1971'de çıkan şarkıdır. Dilerseniz bırakım sizlere bu güzel şarkıyla.

Ve şimdi de Tanju Okan'ın sesiyle Öyle Sarhoş Olsam Ki şarkısını hep beraber dinleyeceğiz. 1972'de çıkan bir şarkıdır. Dilerseniz şarkımız dinleyin ve programımız devam edir. Şu anda biz Nostalji programındayız.

Ve şimdi de Atilla Taş'ın sesiyle Ham Çökelek şarkısını dinleyeceğiz. Hangi yıllarda çıkan bir şarkıydı değerli dinleyicilerimiz? 1998'de çıkan şarkıydı. Buradan bütün hanımlarımıza, beylerimize iyi vaxtlar, mutlu vaxtlar dileriz. Umarım güzel vaxtlar geçirsiniz bizlerle. Dilerseniz hemen şarkımızla bırakalım sizleri. Ve şu anda biz Nostalji programındayız.

Ve şimdi de Kubat'ın sesiyle Tırdına Bandım şarkısını hep beraber dinleyeceğiz. 2005'te çıkan şarkıdır değerli dinleyicilerimiz.

Evet değerli dinleyicilerimiz ve şimdi de Şahsenem'in sesinden güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Hangi yıllarda çıkan bir şarkıdır? 2000'de çıkan bir şarkıdır. Dilerseniz bırakın sizlere bu şarkıyla.

Ve şimdi de hangi şarkını dinleyeceğiz? Yaşamak Var Ya, hangi yılda çıkan bir şarkıdır? 2000'de çıkan bir şarkıdır değerli dinleyicilerimiz. O zaman bırakalım sizleri bu güzel şarkımızla.

Ve değerli dinleyicilerimiz, son şarkımız Baha'nın sesinden olacaktır. Zor gibi şarkısını hep beraber dinleyeceğiz. 2000'de çıkan bir şarkı da aynı vakitte. Buradan sizlere ne diyelim, programımızın sonuna geldik. Gönül isterdi ki daha fazla vaktler kalalım ama programın vakti malimdi değerli dinleyicilerimiz. Buradan son şarkımız Baha'dan olacaktır. Özünüze iyi bakın ve kalın sağlıklı.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

küçük bir çocuk gibi güvendim. Bir sözüne, gözlerine yenildim. Sen kaderim bir

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar değerli aziz dinleyicilerimiz. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Yayınımız başladı ve sizlerle devam edecektir. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleyeceğiz. Bugün sunmakta ben Lina Cömert, sayık salamımı kabul eyle on. Mutlu akşamlar bütün beylerimiz için, hanımlarımız için, özellikle de davamlı arkadaşlarına diyeğin hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eğer isterse öz bizlerle katılmak hemen numaramızı hatırlatın. Evet, numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz bizlerle. Bir daha tekrar edelim, eğer isterseniz istekler programında katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz ve bir daha mutlu akşamlar, iyi vakitler. Hayırlı akşamlar bütün Türkmeniyeli'ye, bütün Kerkük halkına, yurt dışında bulunan bütün değerli dinleyicilerimize. Dilerse özgüdağın bir güzel açılış şarkısı alağın, bu açılış şarkımızdan sonra hemen sizlerle olacağız. Ve bir daha mutluluklar dileriz. Telefon bağlantılarımızı, mesajlarımızı bekliriz. Bir daha iyi vakitler.

Evet, açılış şarkımızı dinledik ve güzel şarkımızı sizlere armağan ettik. Umarım beğendiniz şarkımızı değerli dinleyicilerimiz. Gökhan Özen sesinden oldu ve bir daha mutlu vakitler dilerik sizler için. Bakalım ilk katlan kim olacaktır? Hazım arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Hayırlı akşamlar dileyipti bizler için. Bir hareketli şarkı isterim sizlerden. Armağan ederim özünü. Bütün dinleyicilere sağ olun, var olun yazıptı. Evet, programımız devam eder. Aynı vakitte gurbette bulunan bütün değerli dinleyicilerimize saygı selamımızı gönderdik. Dilerse öz gidelim. Bir güzel şarkı armağan ederim Hazım arkadaşımıza. Ve bu şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduğu güzel şarkımızı beraber dinleriz ve eşlik de yaparız şarkıyla. Umarım günümüzü güzel bir şekilde başlattınız ve enerjiniz boldur.

Hadi katılın bizlerle. Ve diyarın alo buyurun. Ne yazık ki telefon bağlantımız kesildi.

Evet, bu güzel şarkımızı dinledik ve ayrı bir arkadaşımız katılıp bizlerle, Yavuz arkadaşımız yazıp merhabalar, iyi akşamlar, teşekkür ederiz, sana da mutlu akşamlar. Aynı vakitte bir arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Bir güzel şarkı verseniz bizlere. Armağan Yedirem Özünü yazdı bütün dinleyicilere. Ezeri bir şarkı istiyordu bizlerden. Tamam arkadaşımız, emir edesin diyelim. Dilerse özü gidelim, bu güzel şarkımız dinleyelim. Ama şarkımızdan önce hemen bir daha numaramızı hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz. Aynı vakitte WhatsApp yoluyla da tabii ki de katılabilirsiniz bizlerle.

0: küsmemenden, sevdalım küsmemenden hayranım.
1: Sözüme bak, yeri yersen ihtiyat. Elini ver, gözüme bak, sana sevgimi edime kiraf.
0: Şarkımız dinledik. İnşallah beğendiniz özünü. Ayrı bir arkadaşımız katlı bizlerle. Hemen okuyalım sizler için.

Buradan Mustafa arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz inşallah. Sen de iyisin arkadaşımız. Duygusal bir şarkı isterim sizlerden. Özellikle de armağan ederim özün arkadaşlarıma. Ve yazıptı Lina Hanım, sizlere armağan gelsin.

Mehmet Yazlı bizler için merhabalar. Nasılsınız? Bağdat yolundan katılalım sizlerden sıradaki şarkını. Özellikle de sizlere armağan edem. Ve sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden dilerse özgüdağın. Bu muhteşem güzel şarkımız dünyanın özellikle de sizlere armağan ediyoruz özünü. Duygusal bir şarkı olacaktır. O zaman duygusal anlar.

Evet, bir daha sizlerle olduk ve değerli aziz dinleyicilerimiz Erister Seus katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz. Buradan bir ayrı arkadaşımız katılıptı, hemen okuyalım. Esma arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederiz bizlere yık. Yazıp iyi yayınlar, iyi vakitler dilerim sizler için. Buradan Kırmızı Gül'den bir mesaj geldi bizler için. Tabii ki de bakalım ne yazıptı. Emrah'ın sesinden bir şarkı isteyip bizlerden armağan edip tözünü. Bütün arkadaşların özellikle de direk dinleyicilere, devamlı arkadaşlara armağan olsun ve teşekkürler yazıp. Mehmet arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Sıradaki şarkını armağan ederim Bağdat yolunda bulunan bütün çalışanlara. Dilerse öz hemen gidelim, güzel şarkımızı dinleyelim. Sizlere özellikle de armağan ederek özünü, bütün dinleyicilere armağan olsun. Ve değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

Evet, bir daha sizlerle olduk ve buradan Melek arkadaşımız yazıp merhabalar, şu anda dinlerim sizleri, sıradaki şarkını anneme ve babama armağan olsun deyipti.

Fadi arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Cumhuriyet Caddesi'nden katılalım sizlerden. Sıradaki şarkını Lina Hanım sizlere armağan ederim ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz sana arkadaşımız ve programımız sizlerle devam ederiz. Dilerse özgüdağın hemen bu güzel şarkımız dinleyen armağan olsun bütün dinleyicilere.

Bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İnşallah beğendi özünü. Ve ayrı bir arkadaşımız bakalım ne yazıptı. Adil'den gelip bizler için yazıp buradan merhabalar nasılsınız? WhatsApp'tan yazıp bizlere. Teşekkür ederiz. Bizlere inşallah sen de iyisin. Yazıptı. Eğer mümkünse bir güzel şarkı verseniz bizlere. Armağan ederiz özünü. Dinleyicilere ve Lina Hanım sizlere armağan olsun diye. Aynı vakitte Sahar arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse İbro Gündaş'ın sesinden bir şarkı verseniz memnun olduk ve yazıp sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz sana arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Dilerseniz gidelim İbro Gündaş'ın sesinden bu muhteşem şarkını dinleyelim. Harekette olacaktır, armağan ederiz özünü sizlere.

İbro Güneş'in sesinden bu güzel şarkımızı dinledik. İnşallah beğendi o sözünü. Ve buradan bakalım arkadaşımız ne yazıp bizler için. Evet, buradan arkadaşımız yazıp selamu aleyküm. İnşallah bir atlıb oğniye ala doğucu ehdiye ili çölül mütabiğini yazıptı. Çok teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden.

Evet değerli dinleyicilerimiz, dilerse uz gidağın bir güzel şarkı dinleyağın. Özellikle de Leyt arkadaşımıza armağan olsun bu şarkı. Ve bu şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız. Güzel şarkılarımızı tek tek dinleyeceği değerli dinleyicilerimize diyağın. Hemen şarkımızla bırakağın sizlere iyi vakitler, mutlu vakitler bir daha sizler için. Ve buradan sizlere ne diyeğin? Katılın bizlerle ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

Bu güzel şarkımızı dinledik, armağan etti özünü Leyth arkadaşımıza ve değerli dinleyicilerimiz programımız devam ederiz. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz tabii ki de 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

Ve buradan arkadaşımız yazıp selamu aleyküm mesa el khair şlonkum zeynin inşallah اطلب اغنيه عمرو دياب لولا البنات اهديها الكادر تركمانيلي وايضا اهديها لاهلي ولاحبابي واهديها لجميع المستمعين اهديها لاصدقائي كل جديان سويتو وقت البرنامج الساعه 3 عصرا لحد الأربعة عصرا توقيت شتوي اشكركم جزيل الشكر تحياتي واحترامي للجميع اتمنى لكم اوقات جميله اخوكم ارسان سوراني. Evet arkadaşımıza diyelim biz teşekkür ederek senden Ersen arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Tabii ki de bunu da bütün dinleyicilerimize diyelim. Saat 3'te haberlerden sonra istekler programımız o vakit oldu. İnşallah sizler de katlasız bizlerle. Bir daha tekrar ederim şu anda biz istekler programındayız. Bir daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Dilerse özgüdağın bu güzel şarkımızı Amru Diyab'ın sesinden hep beraber dinleyin. Armağan olsun bütün bayanlarımıza ve bütün kadınlarımıza buradan sizlere ne diyeyim? Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Hadi bu şarkıyla eşlik yapalım.

Evet, Amrut Yavrum sesinden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve şu anda biz İstekler programındayız. İstekler programı saat 3'te oldu. Haberlerden sonra hemen İstekler programıyla sizlerle olacağız. Evet, bu şarkımızı armağan ettik arkadaşımıza ve şu anda Altın Köprü'den katılan var bizlerle. يازب مساء الخير تحياتي لكم وللكادر ومقدمة البرامج الرائعة أني أزل صالحي أطلب أغنية آيات ناظم أهديها إليكم إلكم وإلى الأصدقاء والمستمعين وأهل كوبري يازب تشكر دارق سنة قاتل دغوشن بزلردن أزل الخداش مز سايغ سلام مزقن دارق سنة O zaman Ayad Nazım'ın sesinden bakalım hangi şarkı olacaktır. Dilerse öz gidelim bir güzel şarkı dinleyelim. Bu şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız. Evet değerli dinleyicilerimiz hareketli bir şarkıdır. Hemen dinleyelim.

0: Bir gün sen çok gençsin yavrum. Mazlum Yahya oğluma ehdiye edirəm özün. Məmnun olam, uyursağız bir şahını.
1: Tamam arkadaşımız, teşekkür ederek katıldığı için bizlerden. Tabii ki de emir edesen bu şarkını hemen sana armağan edeceği özünü ve oğluva da armağan olsun. Değerli dinleyicilerimiz, programımız tabii ki de devam eder sizlerle. Dilerse özgüdağın bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyelim.

0: Değerli dinleyicilerimize ne diyelim bir daha. Programımız İstekler programı tabii ki de saat 3'te oldu. Hemen haberlerden sonra. Bunu bir daha sizlere diyelim. İnşallah da her gün bizlerle katlasız.
1: Ağladı insan bu son olsun bu son.
0: Arkadaşımız bu şarkı senden oğlu var, man oldu. İnşallah beğendi özünü.

Buradan son bakalım kim katlı bizlerle. Rüya arkadaşımız yazıp merhabalar canım nasılsınız inşallah iyisiniz. Yazıp ben Rüya. Bir şarkı istirem Hani Munir. Armağan olsun yazıptı babama ve abime Cengiz'e armağan gelsin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim canım yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden ve sana da iyi vakitler dilerim aile ona. Dilerse özgü dağın hemen bir güzel şarkı dinleyin armağan edin özünü özellikle de arkadaşımıza. Hani Münir'in sesinden bir şarkı isteyipti. Tamam emredesen gidin şarkımızı dinleyin bir daha sizlerle olacağız.

Bizler için ve hangi şarkını istedi bizlerden? Buradan arkadaşımız İsra'dan gelip yazıp merhabalar. Bağdat yolundan katılan sizlerden Heytem Yusuf'un sesinden. İmkinli Sony şarkısını istedim sizlerden, armağan ederim özünü. Bütün dinleyicilere ve sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Dilerse uz gidelim. Şarkımız dünyanın son şarkımız Heytem Yusuf'un sesinden olacaktır. Ve buradan sizlere ne diyeceğim, yarın aynı vakitte ve aynı saatte bizler bekleyen istekler programıyla. Tabii ki de değerli dostlarımıza ne diyeceğim, saat 3'te hemen haberlerden sonra sizlerle olacağım. Bir gün sunmakta ben Lina Cömert. Saygı selamımı kabul edin. Özünüze iyi bakın ve kalın sağlıkla.

0: bakma nelerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM, Türkmen FM
3: Bağdat frekansımız 89.9.

bastım yüreğime sığındırdım. Boş ve içimde bir parça adım kalmıştı da öldürdüm. Mecbur kalan her parçanı içimde bir

0: mümkün. Her an özel kılan. 90.1 Türkmen FM farkıyla yayındayız.
1: Yok anlamadım. Farkına varmam çok zaman aldı sanki musallat.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: elinden tut al yanıma, ver canımı canıma.
1: Düşün, her an özel kılan. 90.1 Türkmen FM farkıyla yayındayız.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
1: Kanun ne diyor? Başlıyor. Haklarımızı, sorumluluklarımızı ve merak ettiklerimizi birlikte ele alıyoruz. Ve bir gün çok değerli bir konuğumuz ağırladık stüdyomuzda. Avukat Ömer Kalali, Türkmen FM Uydu Radyosu'na hoş geldin. Safalar getirsin.
2: Teşekkür ederim. Biz
1: sana teşekkür ederiz. Sağ olasın. Tabii ki de hemen geçim sizlerden ilk sorum sorum. İlk sorum 2026 ilinde esbab nerede bunca boşanma oldu?
2: Birinci sebepler bu nanca elim tekadümüyse onca meşakil arot çok olur. Sebepler nerede? Bu enterneti, mobildi. Sonra hayat nanca tatavul edince meşakil daha fazla olur. Mesela gece adam arvadına dedim bayrı söndür. Baktım arvad bayrı ağaç serşir. Mesela ne nesiden değil mi garipten? Gene adam kabul etmiyor. Onun için bu devir elimin tekadümü çok tesir var. Kursan şark devletlerinde. Ama Avrupa'da böyle şeyler kullanırlar ticaret için.
1: Peki biz yani siz de bunu dile getirdiniz. En fazla nedeni telefon mu yoksa başka şeylerde anlaşmalar evde?
2: Mesela yok. Bu ahad. Birinci bir sebepti bu. Biz çok sebebi var. Madde de tesiri var.
1: Madde
2: tesiri var. Mesela Harvat 3 uşağı var. Mesela. Uşak musluf ister şey. Adam Bari. Mesela bir ameliyat 15 bin. 15 bin bence payıda. 3 boş başlar. Onun için de ki, arvattan kişi bir sigayet tefahüm ise 15 bin payeder üzerine.
1: Maddiyen tefahüm olmuyor ortada bazen. Bu işte apar rıhanı boşanmağa, arvat da tahammülün bunu edebilmir. İşe ki yetirir boşanmağa.
2: Sebep nedir? Mesela arvat varıp uşaktı 16 yaşında. Yani olabildi hayat zövcağını takdir etmiyor, kıymetini bilmiyor. Ama arvat kez pişse, meşte bitirse, şahada alsa anlar. Kişinin kıymeti, evin kıymeti, kutsiyet hayatı. Onun için bazı sebepler var. Mesela tez vardı. Ama varmak da tez gene iyiydi. Gene iyiydi. Bes daha ki nene baba nasihat versin arvada. Sen uşaksan, kişi var, hizmeti ol. Şer dahi ile seyrav olsun, şer dahi ile zengin. Savaşta, ormakta Allah tarafından bir bereket var. Ev kurabilirsen, tümbe olabilirsen, araba olabilirsen, işte.
1: Peki Avukat Bey, bazen görürük genç yaşta uğrarlar. Ama baksan hayatlarını bir şekilde yerdirler. Ama bazen yok, anlaşmıyorlar, hani ömrü uşaktı.
2: İşte
1: bunda olmuyor. Bu da yani tabii ki de nene babanın bir...
2: Nene babanın devri var.
1: Devri var.
2: Arvada... Nasihat güzel nasihat verirsin. Sen uşaksan, tercihom tuhidesen, eve gelende yemek hazır olsun, ihtiram edesen. Niçin? Erkek geldi yorgundu.
1: Doğru.
2: Yok, bazı yok. Hadi o mobil elinde erkek geldi fakir, aşık kızı, şeydi. Canı bir, iki, üç, dördüncü de kavarır. Her şey size.
1: Peki bazen biz çok duyuruk. Hani kadın bakırı bacıların sözüne. Hani evde mesela bu şeyi alıptı. Gel erkeğine bunu diyiri, ben de bunu isterim. Ama imkaniyesi yoktu bunu aslında.
2: Bas...
1: Bu da büyük bir müşkül oldu.
2: Ben bir mesaj geldim. Bir evde 6 kız vardı. 6 kız. 3 kız vardı, birisi doktor vardı, birisi manzara vardı, birisi necara vardı. O necar ne? Ayda çok bir takım yapar, iki takım yapar. O doktor alabildi. Tümbel alabildi, araba alabildi. Şık, kim cemide alabilir, iki derece alabilir, evi boyayabilir, büyük evi tören. Bacı bacıya tavır eder, ede diyemem, baba babam çıkartmıyor benim, zordan meşahatim çıkardı. Bir, iki, üç, Bacı neydi? Onun sözüne bakır, küsücenin önüne. Bu hadis babdı.
1: Doğru. Peki Avukat Bey, Kərkükdə ən çox nədən qaynaqlanan boşanmaqlar, son zamanda nələr görürsünüz? Bu nə çox şey yaşandı?
2: Hə, bəli. Birinci səbəb bu şeylərdir. Mobildir, sonra bəs tələbət istəmədən arabəsdirlər, altın istəyir. İndi altın bahadır. Av, gələtə şey, ildə bir ev boyadasan, av, matbaxın şey dəyişsin. Adam qabiliyyəti yoxdur. Bir, iki, üç, ikinci arvadın da dövrü var. Məsələn, adam arxadaşı var arvadın. Tafiyyədə yeri çıxaq filan marketdə şey varlıq. Kişinin xəbəri yoxdur. Bir, iki, üç kişi baxar şey olur. Onun üçün arxadaşın da təsiri var. Sonra üçüncü hələt indirdi zahara çıxıb. İki həftədir, kəm kəsir. Üçüncü həftədir, təzir edir, hüqumdan boşuqlarla.
1: Peki, Dişi, bu səbəb nədir?
2: Ha, səbəb nədir? Arxadaşın təsiri var. Arxadaş arxadaşına baxır. Ama məsələn deyir, birisi deyir, niçin arxadaşım kişisi, adım bağırır, sən iş parmışsın mən Türkiyəyə. Onun üçün bu şeylər təsiri var. Mədən, dövr mədədir, sonra bu...
1: Bizim zaten son zamanda, bu zamanımıza bu maddə zaten çox təsir edir işte, insanlarımıza.
2: Arvadan çox şeydir. Sonra boşanır. Ey para alır, gedir o parayla bir araba alırız, Kaşqarlıya araba.
1: Peki, sizden istəyirəm sorum, ən qarib bir hale gəlib başınıza məhkəmədə. Anlatsanız bizlərə ən belə fazla bir qarib bir şey. Nələr görübsiniz?
2: Bir gün bir adam iki göz kördü. Şərikəyə davam edərdi. Altı uşağı var, düşdü işləri məhkəməyə boşanmağa. İşləri düşdü məhkəməyə kör. Kör bilməz nə var, nə yox.
1: Doğru.
2: Aylıq al, ver şeyə. Həkim sonra dedi, arvanın işi boşansın. Kişi aylıq gətirir, sonra şərikə damdırsan, sonra uşağa pək yaşırır, şey edir. Nə deyirdi? Valla məmkün, öz kördür, məmkün, trömbəl alı. Trömbəl alsın məmkün. Av, buradan çıxaq, ayrı ev tutalım. Av, oğlanı alalım, yolayım, məsələn, Türkiyədə olsun. Bu səbəblə şey etdi. Amma hakim, haqq vermədi arvada, arvada utuzdu, boşanmadı. İndiyə qədər qalıbdı.
1: İndiyə qədər qalıbdı.
2: Uşaqlar, maşallah, doktordur, mühəndislər.
1: Peki, şimdi sizden bir soru sormak istedim. Uşağın velayeti, anne suçlu olduğu zaman, ha zaman babaya düşer?
2: Ha, özü iki sebep var babaya düşer. Ama arvad öz tenaziyede rızalığıyla.
1: Rızalığıyla.
2: Ha, o bazı esbepler var.
1: Peki, bir de bu esbepler nerede?
2: Bazı esbepler burada diyebilmem. Bazı esbepler var, o sebepler şey olsa, adama düşer. Mesela bir sebep amsaç misal için. Mesela uşak arvada ya nene yandadır.
1: Nene yandadır.
2: İki yaşında mektebi yedi. Mesela ehmalık yedi, esbabı pisti. Mektebi yollamadı. Sonra uşağı böyle tevcih etmedi. Mektebe, takafa, taşlık. Adam niye de? Ceden mektepte sorar. Oğlumun müstevasına, avukusun müstevasına bak. Rasibdir, teyid alı. İki şahat tutsa baxar, asbabı alı. Onda şət edər, nəzəl havanı derir buna. Nə uşaq?
1: Bəli.
2: İspat etsə, uşaq pisdir. Məktəbdə mühmüldür. Nənə tərk etməz.
1: İhtimam etmir özü, aramırı.
2: Babaya düşər.
1: Babaya düşər.
2: Ama ayrı asbabı alı deyə bilməm burada.
1: Doğru.
2: Hə.
1: Peki, boşanma sonrası, babanın uşağa ödəməsi nəfəqə dediğimiz için. Necə təhdid olunsun?
2: Ha. Mesela kasıbdır, əmələdir. Məhkəmə xəbir təyin edər. Əmələd gündə 10 bin aldı. İki uşaq için, hər birisi ki 90-90. Yani ki, əmələdir, 110 bin də qalı özü için.
1: Bəli.
2: Av zəngindir, məsələn, iki əmələsi var. Av doktordur, av mühəndisdir. Xəbir təyin edər, hər uşaq için, məsələn, hələ idi. 250-300 qədər hər birisi.
1: Hər birisi.
2: Zəngin dağ.
1: Ağzıza sağlıq.
2: Sağ ol.
1: Təşəkkür edərik sizlərə. Sizlərdən son sözünüz alağın nə demək ağız vardı?
2: Biz deyirik nənə baba, kızağa varanda tövcih etsinler. Sonra dine yakın olsunlar, namazına yakın olsunlar. Onun için sonra kızağın sende şer değil. 10 miskal altı, 20 miskal, avsayalar. Niçin? Kız köprüdür. Değil ki sünnet hayat varsın değil ki. Teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz sizlere. Bir gün tabii ki de sevgili dinleyenler ve izleyenler.
3: Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türk.

0: Herkes Türkmen FM dinliyor.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
2: Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
3: 90.1
2: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
3: 90.1
2: Türkmen FM sesiniz.
4: Türkmen FM hayatın ritmi.
2: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
3: 90.1
4: Türkmen FM sizinle.
5: Türkmen FM sizinle.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Kayıtta.
1: Stüdyodaki ve ekranları başındaki sevgili izleyenlerimiz, Türkiye'nin en çok izlenen talk show'u başlamış gibi bir alkış alabilir miyim?
2: Sizleri fazla bekletmeden konuğumu çağırıyorum. Şehinşah

Ufuk Bey, bağırmayın. Bakın, insanlar, ama insanlar.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1 90.1
2: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınle.
1: Türkmen FM sızınle.
3: Olmadık yerde kanar durur. Anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içim. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: intikam
1: sana değmez.
0: Sana değmez.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Hiç şarkıların yeni durağı Türkmen FM.
1: Zor olanı seviyor insan her defa. Gerçeği ben...

0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
1: Eskişehir, Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya,
2: Bakırköy'ün

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: benim görmeyi düşlediğim tek yüz senin geldi.
1: Sana kısa sürede daha fazlasını kazandırırım.
2: Öldürecekler oğlum herifi! Öldürecekler!
3: Çok korkuyorum sana bir şey olacak diye.

0: Sen benim nefesimsin.
1: Sen de benim nefesimsin.
2: 90.1 7'den 70'e halkın sesi. Türkmen efendim.

0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Erkeş sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Faleh Ezzeydi, Kerbela'da 1 milyon konut arsasını kapsayan Vatan Girişimi Projesi'nin temelini attı. Ticaret Bakanlığı döviz kurundaki değişikliğin vatandaşlara gerekçesiz zamlar dayatmak için kullanılmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Tarım Bakanlığı yumurta ve tavuk fiyatlarını düşürmek ve yerli üretimi desteklemek amacıyla tedbirler alınacağını açıkladı. Sanayi ve Maden Bakanı Muhammed Nuri, Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanı Basın Bedri ile ortak ilgi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü. İmar, İskan ve Belediyeler Bakanlığı, Karhılar'la Safa'yı birbirine bağlayacak Cadriye Köprüsü projesinin %65'ini tamamladığını açıkladı. Güvenlik Medya Hücresi Başkanı Kor General Sadıman, silahların devletin kontrolünde toplanması kararından geri dönüş olmayacağını vurguladı. Milletvekili Ahmet Şimmeri, hükümete tüm yetkililerin danışman sayılarını kapsamlı ve acil biçimde gözden geçirme ve makul seviyelere indirme çağrısında bulundu. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Bağdat'ta düzenlenen özel bir operasyonda kaçırılan iki eski yetkilinin kurtarıldığını ve 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Ekonomi ve Ticaret Komisyonu üyesi Hamit Musavi, hükümetin son tedbirlerini desteklemek amacıyla özel bir gıda ve ilaç kurumu kurulmasını öngören yasanın çıkarılmasını istedi. Suriye Savunma Bakanlığı ülkenin doğusundaki Deir ez-Zor kırsalında kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yemen güçleri Taiz vilayetinde Husilerin iki saldırısını engelledi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgeleri topçu ateşiyle hedef aldı. Amerika merkezli Axios haber sitesi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Washington'un taleplerini göz ardı etmesinin Moskova ile dizel yakıt anlaşmasının önünü açtığını bildirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yasama seçimlerini Eylül 2027'ye erteledi. Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde şiddetli bir depremde binalarda hasar oluştu. Elektrik

sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin?

bana, seni kim değiştirdi? Değiştirdin benim avun yazımı.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: gün her an özel kılan. 90.7 Türkmen FM farkıyla yayındayız.
1: Türkmen FM'de yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.